Birim harman dedi. Harin. Ha burada. Sen o var birim har. Sen dinler o ilgili öyle seviyordun.